ben zaman. Sen kapımı anahtarsız açan. Sen ismi ağzımı yakan. Sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yol. Sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç. Sen hayatımın hepsisin. Sen yanağımı açtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat.

sonbaharı, yazı kışı, ilkbaharı, tüm mevsimleri özledim. Yağmurlar altında ıslanmayı özledim. Ama olmadı gülüm. İki kelime seni benden, beni de senden aldı götürdü. Şu an nerelerdeyim biliyor musun? Kuşların uçamadığı, denizlerin coşamadığı,

0: olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Seni terk ediyorum.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttük üstümüzü.

su kurmuş bekliyordu. Önümüzde pişmanlık, bir ucundan tutuverdik, örttük üstüne.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım.

0: arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

Affet beni tenine. Boşuna onca rüya. Uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim gururumuzda. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bayburthaber.com haberleri sunar. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece

0: konutlu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Sinevizyon.
5: Çok eğlenceli değil mi?
6: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
7: Tutunun, çarpacağız.
8: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
9: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
10: Babaya gel, canım benim.
9: Başka çare yoksa patlat gitsin.
8: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
5: O ses de neydi?
11: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
5: Aa, olmaz ki ama.
12: Sinevizyon.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: MHP Bayburt Merkez İlçe Kongresi'nde Turan Çalışkan seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi Hacı Kıyasi Şentürk Camii Kongre Salonu içerisinde düzenlendi. Kongre sürecinde seçme tek liste ile gidildi. Mevcut ilçe başkanı Turan Çalışkan, genel kurula katılan delegelerin oylarını alarak görevine devam etme hakkı kazandı. Kongre kapsamında toplam 390 delege oy kullanma hakkına sahipti. Gerçekleşen seçimde sandık başına giden delege sayısı 216 olarak kayıtlara geçti. Geçerli oyların tamamını alan Turan Çalışkan, yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı olarak belirlendi. Bayburt Ekoköy'de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Bayburt genelinde akşam saatlerinden aniden başlayan şiddetli dolu yağışı, tarımsal üretimin yapıldığı Ekoköy yerleşkesinde hasara yol açtı. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte açık alanda ekili olan tarım arazileri ve kapalı üretim yapılan sera alanları doğrudan etkilendi. Hasat dönemine yaklaşan çok sayıda sebze ve tahıl ürününde fiziksel tahribat meydana geldi. İcradan alınan biyogaz tesisi yeniden üretime başlayacak. Şingah Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve önceki işletmeci şirketin iflas etmesi üzerine faaliyeti tamamen duran biyogaz elektrik santrali, Bayburt İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda el değiştirdi. Bayburt Belediyesi iştiraklerinden biri olan Bayburtlu Enerji Üretim AŞ'si, süreci tamamlayıp tesisi satın alarak mülkiyetini yerel yönetime geçirdi. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mart 2025 tarihinde BK Alternatif Enerji AŞ hakkında verdiği iflas kararı sonrası, kapalı kalan santralde yasal devir işlemlerinin bitmesiyle birlikte durum tespiti çalışmaları başladı. Mühendislik ekipleri tesis içindeki mekanik donanımların ve mevcut altyapının durumunu raporlamak üzere sahada incelemeler yürütüyor. Bayburt Kent Konseyi'nden kale için güvenlik ve müze çağrısı. Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan Bayburt Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Uzman ekiplerden sahadaki mevcut durum hakkında bilgi alan kurul, kentin kültürel mirasının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kazı sürecinin teknik detayları, elde edilen bulgular ve alanın gelecekteki statüsü konuları ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

programda birlikteyiz. Ben Balamir Yıldız, yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Duyduk duymadık demeyinde yine en keyifli haberler ve keyifli şarkılar sizlere eşlik edecek bulunduğunuz yerde. Vakit kaybetmeyelim, programı başlatalım. Hoş geldiniz.

Hayatta sahip olduğumuz en değerli varlık bence zaman. Bunu her zaman savunurum. Geri getirilemeyen, biriktirilemeyen ve kaybedildiğinde geri alınamayan bu kaynak tabii ki doğru anlaşıldığında ve etkin kullanıldığında yaşam kalitemizi önemli ölçüde arttırabilir. Zamanın değerini daha iyi anlamak ve bu farkındalığı hayatımıza entegre etmek için de çeşitli stratejiler var. Ben elimden geldiğince bunları yapmaya çalışıyorum. Mesela hedef belirleyip planlama yapmak çok önemli. Çünkü zamanın değerini anlamanın ilk adımı belirli hedefler belirlemek. Hayatta neyi başarmak istediğinizi bir netleştirin bir kere. Zamanınızı bu hedeflere ulaşmak için nasıl kullanmanız gerektiğini gösterir bu hedefler. Hedeflerinizi belirledikten sonra bu hedeflere ulaşmak için tabii ki bir plan oluşturmamız gerekiyor. İşte günlük, haftalık ve aylık planlar yapmak zamanı daha verimli kullanmamızı sağlar. Önceliklendirmek de zamanı yönetmek demek. Her işin aciliyet ve önem derecesi farklı çünkü benim hayatımda mesela. Zamanı iyi kullanmak için önceliklerimi belirliyorum ve zamanı en önemli işlere odaklanarak geçiriyorum ki siz de bunu yapabilirsiniz. Tabii aynı zamanda günlük yaşamımızda zamanımızı çalan birçok faktör var. Bu kaynakları tanıyıp bunları kontrol etmemiz de önemli. Anı yaşamak tabii ki çok önemli. Belki de en önemli şey geçmişte yaşananları düşünmek veya gelecekte olabileceklerle ilgili endişelenmek mevcut anın değerini azaltıyor. Bu biraz zor bunu kontrol etmek ama başardığınızda faydasını göreceğiz. Başardığınızda faydasını göreceksiniz. Sürekli öğrenmek ve gelişmek de önemli ve zamanın sınırlı olduğunu kabul etmemiz bence en önemlisi. Kaybolan zaman bir kez daha geri gelmeyecek çünkü.

0: Şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, keyifli bir salı gününde birlikteliğimiz başladı. Yapay zeka dünyası her geçen gün daha da büyüleyici bir hal alıyor değil mi? ChatGPT, Gemini, Grok 3 ve DeepSeek V3 gibi dev modeller kullanıcıların karşısına benzersiz özelliklerle çıkıyor ve rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Her birinin yetenekleri kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişse de akıllara sürekli şu soru geliyor. En iyisi hangisi? Küçük bir deney yaptık arkadaşlar ve bu soruyu kendilerine sorduk. Şimdi görüntü, ses, video üretme, şiir, senaryo, makale, kitap ve kod yazma, çeviri yapma gibi akla gelen her bilgiyi yaratıcı içeriklerle donatan bu yapay zeka modelleri yaşamın her alanına hızla nüfuz etmeye devam ediyor. Sürekli olarak gelişen bu modeller sayesinde daha doğru ve daha kapsamlı sonuçların elde edilmesi de hem bireysel hem de kurumsal dünyanın geleceği açısından büyük fayda sağlarken, bu rekabetin kazananı kim olacak sorusuysa şu an için belirsizliğini koruyor. Evet, bu sorunun cevabını bulmak için yapay zeka modellerinin yeteneklerini ve kullanım alanlarını daha yakından incelemek gerekiyor. Uzmanlara göre her bir modelin kendine has üstün özellikleri olsa da hangisi daha iyi sorusu en azından şu an için kullanıcının ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre değişiyor. Biz bu sorunun yanıtını ararken sizin için ilginç bir deney yaptık ve en iyi yapay zeka hanginizsiniz diye doğrudan bu yapay zeka modellerine sorduk. Aldığımız cevaplar mı? Az sonra, önce müzik.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri. Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres, Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Sizce de

0: Geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, güzel bir salı günü, haftanın ikinci iş gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Balamir Yıldız Instagram adresinden bana mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz demiştim. Evet, yapay zeka modellerini en iyi hanginizsiniz diye bir soru sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık. Bu sorunun cevabını bulmak için evet, yapay zeka modellerinin yeteneklerini ve kullanım alanlarını daha yakından incelemek gerekiyor. Mütevazı olanı da var. Şimdi Google Gemini diyor ki bu sorunun cevabı oldukça karmaşık ve kişisel tercihlere bağlı. Çünkü en iyi kavramı neye ihtiyacınız olduğuna ve hangi alanda yapay zeka kullanmak istediğinize göre değişir diyor. Benim tavsiyem, Gemini diyor bunları, farklı modelleri deneyerek kendi ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanızdır. Unutmayın, yapay zeka dünyası sürekli gelişiyor ve yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle gelişmeleri yakından takip etmek ve öğrenmeye açık olmak büyük önem taşıyor diye bir cevap verdi. Peki ChatGPT ne diyor? Evet, bencillikte ChatGPT diyebilirim arkadaşlar. DeepSeek, Grok 3 ve ben güçlü kodlama yeteneklerine sahibiz diyor. Rakiplerim de güçlü olabilir ama ben senin beklentilerini ve yazılarını en iyi anlayan yapay zekayım diyor. Evet, eğer derinlemesine analiz, haber fikri veya teknik detaylarla desteklenmiş içerik istiyorsan sana en uygun model benim diyor. Çünkü sadece bilgi vermekle kalmıyor. Senin yazılarını geliştirmen için en etkili şekilde destek oluyorum. Kısacası benim farkım kişiselleştirme ve hız diyor ChatGPT. Peki Grok ne diyor? Evet, Grok DeepSeek ve Grok objektif davranıyor diyebilirim. Grok'un verdiği cevap şu: en iyi yapay zeka modelinin hangisi olduğu kullanım amacına ve değerlendirme kriterlerine bağlı olarak değişebilir diyor. Her bir modelin kendine özgü güçlü yönleri ve zayıf noktaları vardır diyor. Ve Grok 3 özellikle matematik, bilim ve kodlama gibi alanlarda ChatGPT, DeepSeek ve Google Gemini gibi rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor diye bir cevap verdi. Evet, maliyet etkinliği açısından da DeepSeek öne çıkıyor bu arada. Duyduk duymadık demeyeyim, devam.

0: hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, duyduk duymadık demeyinde birlikteliğimiz devam ediyor. Giyim markaları yeni yeni doğmaya başladığında, yani insanlar genellikle evde ve her zaman elde üretilen giysilerden hazır modaya geçtiğinde yılda bir koleksiyon hazırlanırdı. İlerleyen yıllarda mevsimler dikkate alınarak yılda 4 koleksiyon alışkanlığı yaygınlaştı. Günümüzde ise modada fast food gibi arkadaşlar, dünyanın en yaygın ve en yüksek ciroya sahip markaları yılın 52 haftasında da yeni ürünleri raflara yüklüyor. Sürekli bir tüketim söz konusu yani. Modanın bu hızına doğal, sağlıklı ve yüksek kaliteli malzemelerin hem üretim kapasitesi hem de maliyet açısından yetişmesi mümkün olmadığından doğal gibi görünen malzemeler sektörü büyük ölçüde de ele geçirmiş durumda. Bugün aldığınız bir ürünün etiketine baktığınızda genellikle %100 polyester ibaresini görürsünüz. Peki nedir bu polyester? Birazdan bakacağız ama önce müzik, sonra buradayım.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112-112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ederken moda dünyasında da hızlı tüketimden bahsediyordum. Evet, artık yılın 52 haftası ciroları çok yüksek olan firmalar bile raflara yeni ürünlerini sürüyorlar. Şimdi bugün aldığımız bir ürünün etiketine baktığımızda genellikle %100 polyester ibaresini görüyoruz demiştim az önce. Nedir bu polyester? Petrol bazlı bir ürün. Kimilerine göre satın alınabilecek en tehlikeli kumaş türü. Mesela saten diye aldığımız kumaşlar çoğunlukla ipeksi polyesterler arkadaşlar. Ya da polarlar, tüylü polyesterler. Kadife peluş polyester, krep kumaşlar, buruşuk polyesterler. Evet, ne yazık ki günümüzde dünya genelinde üretilen kumaş ve giysilerin yaklaşık %70'i polyester. Bu hem sürdürülebilir olmayan fosil kaynak kullanımını hem de üretim aşamasında ihtiyaç duyulan yüksek su miktarı nedeniyle çevre için en büyük tehditlerden biri. Üstelik polyester giysilerin %1'i gerçek anlamda dönüştürülebiliyor. %12'si paçavra olarak değerlendirilir. Kalan %87'si ise yüzlerce yıl toprağımızı, suyumuzu kirletmeyi sürdürüyor. Şimdi mevcut tüketim alışkanlıkları sürdükçe bu soruna bir çözüm bulmak neredeyse imkansız. Yapılabilecek tek şey sürekli daha çok ucuz giysi almak yerine uzun yıllar kullanılabilecek doğal malzemelerden üretilmiş ama polyestere göre hayli pahalı olan giysileri tercih etmek. Dünya nüfusu ortalama gelir gibi etkenler düşünüldüğünde bu çözümün asla mümkün olmayacağı gayet net ama biraz paranız varsa bir sene giymek yerine biraz daha fazla para verip birkaç yıl daha aynı giysiyi giymekten çekinmenin yanlış olduğunu düşünenlerdenim ben. Duyduk duymadık demeyin, devam edeceğiz. Şimdi müzik, sonra buradayız.

0: bayburthaber.com haberleri sunar. bayburthaber.com haberleri sundu.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

doğada yaşamaya karar verdiyseniz ve tabii ki doğa evlerine artan bu talep sonucunda acaba dijital dönüşümde var mı diye düşünüyorsanız evet var. Şimdi ben size işinizi evinizden kolaylıkla ve güvenle yapmayı sağlayacak bazı altyapı teknolojilerinden bahsedeceğim. Bunları araştırdım. Mesela sanal asistan. Özellikle bu tür evlerde Amazon Alexa, Google Asistan ya da Apple Siri gibi sanal asistan donanımı kritik önem taşıyor. İşte ışıklar, termostat, güvenlik kameraları, kapı kilitleri, duman dedektörleri gibi cihazları oturduğumuz yerden yönetmeye, acil durumda yardım çağırma gibi önemli işlemleri bu asistanlar sayesinde kolaylıkla yapabiliriz. Tabii ki internet çok önemli. Sabit internet altyapısının olmadığı yerlerde mobil internet çözümleri devreye giriyor. Birçok GSM operatörünün taşınabilir mobil modemleri var. Bir tek elektriğe bağlamanız yeterli. İnternetin olmadığı yerde bunu tercih edebilirsiniz. Tabii ki güvenlik önemli. Herkesten uzak olmanın getirdiği bazı riskler göz önüne alındığında güvenliği sağlamak için yapay zeka çözümlerinden faydalanmak önemli. Hareket algılama, yüz tanıma ve gece görüşü gibi özelliklere sahip akıllı kameralar evinize ve çevresine 7/24 gözetim sağlayabilir. Evet, kaçak su sensörü de yine önemli. Bunun dışında güneş ya da rüzgarı da tabii ki değerlendirmeniz gerekiyor. Elektrikli aletlerinizi ve internet bağlantınızı çalıştırmak için güneş enerjisi kullanabiliriz. Ortalama 40 bin liraya iyi bir panel alıp evimizin tüm enerjisini minimum maliyetlerle karşılayabiliriz. Bunun da hemen altını çizmiş olayım. Tabii rüzgarlı bir bölgede yaşıyorsunuz eğer, orta düzey bir rüzgar türbini kurarak yine elektrik üretebilirsiniz.

Evet, Gülşen'in ardından birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Siz de eminim zaman zaman yapay zeka ya da operatörlerle konuşuyorsunuzdur. Peki onlara günaydın, merhaba, nasılsın, lütfen gibi kelimelerde kullanıyor musunuz mesela? Bir sorunuzu cevapladığında teşekkür ediyor musunuz yoksa sinir krizi mi geçiriyorsunuz? Ben karşımdaki bir insanmış gibi bunların hepsini yapmaya çalışıyordum. Ancak başaramadım çünkü gerçekten bence herhangi bir müşteri hizmetlerini aradığımızda operatör yerine gerçek insanla konuşmamız gerektiğine inananlardanım. Bir ara yüzlerine falan kapatamıyordum. Arada yanlış cevaplar da verdiği oluyordu. Hiç sövüp saymıyordum ama artık çileden çıktım. Dilimin çirkin şeylere alışmasından korkuyordum ama galiba alışıyor. Tek yaptığı ve programlanma amacı bana yardım etmek olan yapay zekaya böyle insanmış gibi davranıyordum. Demek ki artık davranmamak gerekiyor. Direkt müşteri temsilcisiyle iletişime geçmemiz gerekiyor. Ama bankacılık işlemlerinde, ama GSM operatörleri işlemlerinde ya da başka bir konuda. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Tuğba Yurt'ta şimdi, sonrasında buradayım.

0: Teşekkür ederim. Reklamlar.
1: Çok sağ olun. Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Geleceğin yeşil meslekleri sizce neler? 24 milyon yeni istihdam geliyor arkadaşlar. Sürdürülebilir istihdam, yeşil işler, yeşil istihdam, yeşil zeka kavramları son birkaç yıldır iş dünyasının literatürüne girdi ve her geçen yıl daha da popüler hale geliyor. Yeşil işler dünyada en hızlı büyüyen işler arasında yer alıyor. Küresel ısınmadaki artışı bu arada 2 derecenin altında tutma hedefi dünya ekonomisinde 24 milyon yeni istihdam yaratacak. Bu istihdamın büyük kısmı da yeşil işlerden kaynaklanacakmış. Öyle ki şirketlerin yeşil yetenekler için işe alım savaşı çoktan başlamış bile. Peki yeşil meslekler nedir? Şirketler sürdürülebilir istihdam konusunda hangi çalışmaları yapıyor? İşte geleceğin yeşil meslekleri, elektrikli otomobil mühendisliği mesela ya da yeşil tasarım uzmanlığı, solar teknisyenlik, gıda bilimi, hava kalitesi mühendisliği, toprak koruma uzmanlığı, su kalitesi teknisyenliği, peyzaj mimarlığı, koruma bilimi. İşte bakıyorum başka neler var mesela, geri dönüşümcülük ki çok önemli, rüzgar enerjisi üreticiliği de önemli, dalga enerjisi üreticiliği var yine keza ve yeşil yatırımcılık. Bunlar bence çok önemli alanlar, işte geleceğin meslekleri.

Evet, güzel bir salı günü kaldığımız yerden devam ediyoruz birlikteliğimize. Dijital müzik platform verilerine bakıyorum şimdi. Spotify verilerine göre rapçilerin dinlenmeleri uçmuş gidiyor. Aylık 2 milyondan az dinlenen isim yok gibi. Bazı isimler 6-7 milyon dinleniyor. Aralarında bunu hak edenler de var bu arada, onu da ben söyleyeyim, ama adını bile duymadığımız, şarkı sözlerinin saçmalığı arşa çıkan, ses desen zerresi bulunmayan isimlerin bu kadar dinlenmesi garibime gidiyor. Ve ben bir kez daha söylüyorum, suçlu asla onlar değil. Ben olsam belki ben de onlar gibi yapardım. Nasıl olsa alan var, sat gitsin kardeşim derdim. Mis gibi iş değil mi? Çık konsere, ver altyapıyı, ağzını kıpırdat sadece, al milyonları. Vay be, ne güzel hayat. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

çocukken, ışık açıkken uyuyakaldığımız bir zamanı muhtemelen hepimiz hatırlarız değil mi? Genellikle korktuğumuz zaman ışık açık uyumak bizi daha güvende hissettirirdi. Bazı yetişkinler karanlıktan dolayı değil de ışıkları açık bırakmayı tercih edebilir mesela, ama asıl tehlikenin bunca zamandır ışıklarda saklandığı ortaya çıkmış. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bu şekilde uyursanız üreme sağlığınıza zarar verebilirmişsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre geceleri yapay ışığa maruz kalmanın kısırlık riskinin artırılabileceğini ortaya koymuş. Bunun dışında kalple ilgili sorunlara da neden olabiliyormuş ve tabii ki kilo da alabilirmişiz. Geceleri aşırı ışık metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyormuş çünkü. Hormonal değişikliklere neden olduğu gibi depresyondan müzdarip de olabilirmişiz. Yine yapılan bir araştırma geceleri ışığa maruz kalmanın depresyon riskini arttırdığını bulmuş. Bunun da hemen altını çizmiş olalım, duyduk duymadık demeyince.

0: duymaları deneyin devam ediyor. Devam ediyor. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hazırlandık.
4: Bir duymadık deneyin sona erdi. Sona erdi.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyorlar.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Cinevisión.
1: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Amerikan PlayStation reklam sunar. Prag'ın de doğru mühendisliği ölçülü, ABA harita mühendislik ve em danışmanı, profil çöre iletmetini, ifras, yola erk, parelasyon ve has, yer gösterme işlemleri ve teknik tecrü, gayrekul an, satı ve kira üreçle, şef danışma, adres Hafız 10 Caddesi, Num 6, 10-36-813-0-80, ABA harita ve elak.
1: Doğru hap özelinizin kutsuz dokunuş, sadıç mamı, inhamı ve tüm el gününüzde hiyetinizdir. Sıcak havuz kıfı ve usta keserimiz günün yoğunluğunuzdan atmanın doğal bu. Her hakkınızı vermeyiz. Çoğu hamam 71 rezidans. Telefon 158-122-1071. Çoğu hamam. Neksel kültürü modern dokunuşu.
2: Esan Fabrik, hayalindeki yapı, evsizleri, konteyner prefabrikler, artık bir telefon uzağa dayanıp, konfor, hız ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik pıhı, kaliteyi uygun fiyat politikası ile ilerle buturur. Her de güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Fabrik çelik yapı, siz hallediniz, inşa edin.
3: Balçateş'ten dev kampanya. Her cumartesi halk günü anlatıyor. Cumartesi öz odun atinde piş. Enfeus gram bayburtleri 250 litre. 1 kilogram döneri sece 1500 TL. Dik afiyatla paket servis mevcut. Balçateş'ler ve Şaban Lisi durum gazinde. Ay sipariş 0408-33-26-26. Balçateş'ler döner gıdayı.
0: PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: MHP Bayburt Merkez İlçe Kongresi'nde Turan Çalışkan seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi Hacı Kıyasi Şentürk Camii Kongre Salonu içerisinde düzenlendi. Kongre sürecinde seçme tek liste ile gidildi. Mevcut ilçe başkanı Turan Çalışkan, genel kurula katılan delegelerin oylarını alarak görevine devam etme hakkı kazandı. Kongre kapsamında toplam 390 delege oy kullanma hakkına sahipti. Gerçekleşen seçimde sandık başına giden delege sayısı 216 olarak kayıtlara geçti. Geçerli oyların tamamını alan Turan Çalışkan, yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı olarak belirlendi. Bayburt Ekoköy'de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Bayburt genelinde akşam saatlerinden aniden başlayan şiddetli dolu yağışı, tarımsal üretimin yapıldığı Ekoköy yerleşkesinde hasara yol açtı. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte açık alanda ekili olan tarım arazileri ve kapalı üretim yapılan sera alanları doğrudan etkilendi. Hasat dönemine yaklaşan çok sayıda sebze ve tahıl ürününde fiziksel tahribat meydana geldi. İcradan alınan biyogaz tesisi yeniden üretime başlayacak. Şingah Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve önceki işletmeci şirketin iflas etmesi üzerine faaliyeti tamamen duran biyogaz elektrik santrali, Bayburt İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda el değiştirdi. Bayburt Belediyesi iştiraklerinden biri olan Bayburtlu Enerji Üretim AŞ'si, süreci tamamlayıp tesisi satın alarak mülkiyetini yerel yönetime geçirdi. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mart 2025 tarihinde BK Alternatif Enerji AŞ hakkında verdiği iflas kararı sonrası, kapalı kalan santralde yasal devir işlemlerinin bitmesiyle birlikte durum tespiti çalışmaları başladı. Mühendislik ekipleri tesis içindeki mekanik donanımların ve mevcut altyapının durumunu raporlamak üzere sahada incelemeler yürütüyor. Bayburt Kent Konseyi'nden kale için güvenlik ve müze çağrısı. Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan Bayburt Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Uzman ekiplerden sahadaki mevcut durum hakkında bilgi alan kurul, kentin kültürel mirasının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kazı sürecinin teknik detayları, elde edilen bulgular ve alanın gelecekteki statüsü konuları ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun kurulduğunu belirterek, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir, dedi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Algiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Türk popüler müziğinde bir klasikle başladık. Ajda Pekkan, Sana Doğru. Sonrasında biraz daha yakın geçmişte retroya devam edeceğiz. Yaklaşık bir saat boyunca 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkıları bugün de radyonuzda. Hoş geldiniz.

eğlenceli bir grup gün doğarken şarkısı ve Nükhet Duru yorumuyla dinlettim sizlere. Evet, bugün 18 Ağustos, günlerden salı. Geçmişte neler olmuş bugün şöyle bir bakalım. 1868'de güneş tutulması sırasında tayf analizi yapan Fransız astronot Pierre Janssen, evrenin en bol ikinci elementi olan helyumu tam da bugün keşfetmişti. Ve devam ediyoruz. Tarkan'ın ilk şarkılarından bir tanesi Çok Ararsın Beni, şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Unutulmayacağımız ikillerden bir tanesi Oya Bora ve unutulmaz şarkıları Sevmek Zamanı. Retro'ya devam ediyoruz bu çok güzel salı gününde. 18 Ağustos dedik bugün. Peki Türkiye'de geçmiş yıllarda 18 Ağustos'ta ne olmuştu derseniz çok önemli. 1932 yılında Keriman Halis Hanım Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen yarışmada dünya güzeli seçildi ve Atatürk'e teşekkür telgrafı çekildi. Şöyle bir internetten Kerime Halis Hanım'ın güzelliğine bir bakmanızı tavsiye ederim. Deniz Tekin'in ilk albümüyle devam ediyoruz şimdi.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

İlk albümünden Hazan Mevsimi hala profesyonel müzik kariyerine devam ediyor şarkıcı ve 90'lardan bildiğimiz o çok keyifli şarkıların yeni düet versiyonlarını da son dönemlerde radyolarda sıkça dinliyorsunuz. Tarık'la devam edeceğiz. Çıkış şarkısı Öpmeye Doyamam. Şimdi retroda sizlerle.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Ben yüzme bilmem açıklaması ile hafızaları kazınmıştı. Belki biliyorsunuzdur Yıldız Tilbe. Ege sularında adeta ezber bozdu desek yeri. Yoğun konser maratonları verip tatile çıkan ünlü sanatçı jet ski'nin başına geçerek rüzgar gibi esti. Dalgalar üzerinde yaptığı o cesur manevralar ve su üstündeki aşırı rahat tavırları sosyal medyada da kısa sürede viral oldu. 60 yaşına bastı ünlü şarkıcı. İnsan yaş aldıkça yavaşlıyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi şeklindeki o kendine has benzetmesi ise hepimizi yine kırıp geçirdi. Devam ediyoruz. Robert Hatemo bir cover seslendirecek Aşkın Kanunu.

0: notu. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor.

Aşkın Oleyhine'den Çek Babam Çek dinledik. Retro'nun manisi bugün de sonuna geldik. Çok güzel bir salı günü diliyorum tüm dinleyenlerimize. Bugün kapanış şarkımızı elbette 90'lardan seçtik. Elbette Mustafa Sandal. Bize gidelim beyler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa. Fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: MHP Bayburt Merkez İlçe Kongresi'nde Turan Çalışkan seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi Hacı Kıyasi Şentürk Camii Kongre Salonu içerisinde düzenlendi. Kongre sürecinde seçme tek liste ile gidildi. Mevcut ilçe başkanı Turan Çalışkan, genel kurula katılan delegelerin oylarını alarak görevine devam etme hakkı kazandı. Kongre kapsamında toplam 390 delege oy kullanma hakkına sahipti. Gerçekleşen seçimde sandık başına giden delege sayısı 216 olarak kayıtlara geçti. Geçerli oyların tamamını alan Turan Çalışkan, yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı olarak belirlendi. Bayburt Ekoköy'de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Bayburt genelinde akşam saatlerinden aniden başlayan şiddetli dolu yağışı, tarımsal üretimin yapıldığı Ekoköy yerleşkesinde hasara yol açtı. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte açık alanda ekili olan tarım arazileri ve kapalı üretim yapılan sera alanları doğrudan etkilendi. Hasat dönemine yaklaşan çok sayıda sebze ve tahıl ürününde fiziksel tahribat meydana geldi. İcradan alınan biyogaz tesisi yeniden üretime başlayacak. Şingah Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve önceki işletmeci şirketin iflas etmesi üzerine faaliyeti tamamen duran biyogaz elektrik santrali, Bayburt İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda el değiştirdi. Bayburt Belediyesi iştiraklerinden biri olan Bayburtlu Enerji Üretim AŞ'si, süreci tamamlayıp tesisi satın alarak mülkiyetini yerel yönetime geçirdi. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mart 2025 tarihinde BK Alternatif Enerji AŞ hakkında verdiği iflas kararı sonrası, kapalı kalan santralde yasal devir işlemlerinin bitmesiyle birlikte durum tespiti çalışmaları başladı. Mühendislik ekipleri tesis içindeki mekanik donanımların ve mevcut altyapının durumunu raporlamak üzere sahada incelemeler yürütüyor. Bayburt Kent Konseyi'nden kale için güvenlik ve müze çağrısı. Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan Bayburt Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Uzman ekiplerden sahadaki mevcut durum hakkında bilgi alan kurul, kentin kültürel mirasının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kazı sürecinin teknik detayları, elde edilen bulgular ve alanın gelecekteki statüsü konuları ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
8: Top 20 ilk 5.
9: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
10: 5 numara.
11: Bu gidişat sorun.
9: Dört numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
10: Dört numara.
12: Ne oldu böyle? Aa, bana bir kez doğru söyle.
9: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın üç numarası.
10: Üç numara.
13: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
9: Hadise Ara Beni iki numarada.
10: İki numara.
14: Değil.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.
4: Sıradaki parça.
0: Instagram üzerinden seçmiş olduğunuz günün şarkısı sizinle.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama...

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Did anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Starbuck was freaked out barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: Telling the kids God's looking out for us?
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Hiçbir anlamı yok ayrılığın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin.